şiir sana sormaya. Hesele çeşm carime dere akdaz pe hazir hum. Hesele